0: 106.3 FM.
1: Sana kalmanı ne deyim, yoksa git kalbimden uzak, ya da dost kimi tanışalım.

0: Umid'de her gün fırsat. Şivaki elektrikli su kızdırıcı 80 litre. İndi 233 manat değil, 189 manat. Nöhot kondisyoner, cami 427 manat.
1: Azad Azerbaycan'da reklam.
2: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Daha etraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı malumat için 3wcfi.trade saytına dahil olun.
3: CFI Financial İnvestisyon Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bank'ın 7 Noyabr 2024 tarihli İSN LGT 2010 6 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaratır. İnvestisyon etmeden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
5: Cemi 20 faiz, ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz. Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 0241.
6: Rahat marketlerden hiper indirimler, yüzlerle mahsullar 50% dek indirimle sizi gözleyir. İndirimler 4 Ağustos'tan 9 Ağustos'a dek geçerlidir. Rahat market, fırsatları kaçırma, rahat yaşa.
7: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manat edək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manat edək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə Yeni Həyat Dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Rahat marketlerden hiper indirimler, yüzlerle mahsullar 50% dek indirimle sizi gözleyir. İndirimler 4 Ağustos'tan 9 Ağustos'a dek geçerlidir. Rahat market, fırsatları kaçırma, rahat yaşa.
8: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
9: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: adım çıkıp yazında.
1: Sen Allah'ı çekmenler. Benim İzmir dediğim beş yıl hele bir beni mahkemeye duyuracak.
2: Pardon, pardon. El çeken değilim. Mahkemede cevap verirsin.
3: Ustaz, sizin olsun şu.
1: Ne?
3: Yani bu başka mesele. Ben erzemi geri götürürüm.
4: Meşavi, aha ha mı yaptı verirsen? Benim de bir atmasını ver. Solkum derim daha.
1: Aferin. Hazır ol. Bak işte ben. Ancak ben bilemiyorum. Soy bu günlerde başlıyor. Sen ne dersin?
5: Ne kadar tez olsa bir o kadar yakışır.
1: Atatürk, bizim hamama hoş geldin. Kafa getirin. Buyurun ağalar. Buyurun. Hamam hakikaten güzel yerdi. Gelmeli yerdi. Bu cidat orada serinlenmek olan.
6: Hamamda!
1: Kışın soğuğunda harada kısınmak olmaz.
6: Hamamda!
1: Adam harada paç olabilir.
6: Hamamda!
1: Özeli ise düğün gelsin.

0: Gibraltar in Architect and Jerkman.
1: Gece gündüz çırakla sen, hele beni gezeceksen.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Benden bir de.

zamanın akşama alışarım. Nede insanların arasına karışarım. Öz özüme geze geze danışarım. Bunun hele soyu var, yakışı var. Ya bu elin faizine yakışını. Üşüyorum ihtiyaç.

0: Çörensiz de tiki olsa yiyecektim.
1: Alaca olsa yiyeceğim. Al mı sana?
0: Hı hı. Ben dünen yemedim. Evece sakladım özümü.
2: İndice yiyip basmıştım lan bu dakika. Bütün zahmetim heder gitti. Görürsen sen Allah, görürsen.
3: He ne olur? He? Sizi ne elete yere siz caniler. Hamını canisiz.
4: Şamama. Aa Şamama. Şamama hey. Ne olur Südabe niye kışkırırsan? Sıra bak, koca baktığında diyesen hariflem sana. Vedreni hara geldi vızıldadırsan. Deli de şey olar, bir bak da. Özü halkın vedresini götürür. Sonra da kışkırıp bütün heyeti dengeleyin.
5: Kim götürür ne? Bir de elimi o vedreye vursam Allah bana ganim olsun.
6: Ne me sustu dadallarda.
4: Ay babam bu vedre kimindir?
6: Yine geldik ben.
4: Kimindir ha?
6: Hele makam uzaklarda.
4: Al dura kalsın vedrede
6: sinir.
4: Beyim ben bilmirəm onun vedresini de. Ele gözü məni görür. Yani üstüme kışkırmaksan sen gel öz uşaqlarına göz ol.
6: Anamısın laylala.
4: Ay kaşılara ne sokun sen? Yer tatmadın oynamağa.
6: Derde bozuldu.
3: Sağlıklamak lazım.

neden eşkimizi yoksa verersen necesen. Bilemirem ki belə hicrana dözürsen necesen. Hiç neden eşkimizi yoksa verersen necesen. Yüreğim küsse barışmaz bütün alem yığıla. Elacın bircə qalar ki daha buradan köçesen. Yüreğim küsse barışmaz bütün alem yığıla. Elacın bircə qalar ki daha buradan köçesen.

0: Haşam ya. Siz verdilemişsiniz ki kızınızın yerini kim dese ona 5000 manat enam vereceksiniz. Çarvadamlar kabristanlığında birinci kabrin ayak tarafında büyük taşın altına koyarsınız.
1: Soktum papağımı yere. Soktum papağımı yere.
2: Bayanım. Ay küş salmayın. Hacı özümü bir abreyle. Kız tertemizdir. Bak küçük. Götür babanın elini sen.

0: acayip.
1: Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

burada ner acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım.

0: Dostlar, sevgi bağından bir gül dermiştir. Özü de nece gül, ince, ətirli. O gülü kim dermiştir? O gülü bizim əzizimiz, hamımızın sevimlisi, məşhur, hörmətli... Adın nədir?
1: Aydındır.

yandır sen ben oğlum gözüne kurma beni bağışla dara çeken göz.